Dilek çok daha popüler olsa da ağabeyi Hacı Ahmet çok daha derinliği olan bir müzisyendi. Bugün programda onun 2010 yılında İsveç'te yayınladığı Türlü isimli albüm var. İlk bölümde bu albüm yer alacak. İkinci bölümde de Hacı Ahmet Tekbilek'in dokunduğu albümlerden örnekler vereceğim. 2010 yılında İsveç'te yayınlanan Türlü albümü İsveç'te ve Adana'da kaydedildi. İlk dinlediğimiz şarkı In Memory of Kazım Sanrı adını taşıyor. Kazım Sanrı 1940 Adana doğumlu. Özellikle Çukurova Radyosu zamanlarında o bölgede çok isim yapmış bir müzisyenimizdi. Onun anısına Hacı Ahmet Tekbilek bir bestesini yorumlamış albümünde. Devam edelim Türlü albümünü dinlemeye. Bir İstanbul türküsü var sırada. Sürüverin cezveler kaynasın. Bu türkünün de şöyle bir özelliği var, daha doğrusu az sonra dinleyeceğiniz versiyonun. Düzenleme Hacı Ahmet Tekbilek tarafından yapılmış. Aynı zamanda ney ve tenor saksafon da çalıyor burada Hacı Ahmet Tekbilek. Dinleyeceğiniz soprano saksafon soloyu da İsveçli sanatçı Jonas Knutson gerçekleştirmiş. Onun dışında duyacağınız tüm enstrümanları da Adanalı yerel roman sanatçılar çalıyor. Vokalleri de onlar yapmış. İşte bu muhteşem ekipten dinleyelim. Sürüverin cezveler kaynasın.

0: E questa era Breakthrough dei Funkies. E adesso invece tornerei alle novità e tornerei soprattutto a... tornerei alle novità e tornerei a una novità che ho sentito sempre su Acic Radio, che in questi giorni mi ha regalato diverse perle. In questo caso si tratta di una band che ha fatto uscire questo nuovo album quest'anno. La band si chiama Homer and the Eastern Power, anzi questo è un singolo uscito pochi mesi fa, e insomma Homer è del Marocco ma giunge poi per varie ragioni della vita in Corea del Sud, dove insieme ad altri due musicisti mette insieme questa band che appunto si chiama Homer and the Eastern Power e unisce un po' diversi suoni delle provenienze di questi musicisti. Adesso vi faccio sentire la sicuramente più informata presentazione dello speaker di Acic Radio. Acic Radio, ricordo, una radio indipendente comunitaria di Istanbul, e poi andiamo ad ascoltare il brano vero e proprio, che è abbastanza lungo ma secondo me vale la pena di essere ascoltato dall'inizio alla fine.
1: Afrikondan herkese selamlar, kainatın tüm renklerine, seslerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo'da pazar akşamları Afrika semalarında dolanmaya devam ediyoruz. Bugünün konuğu Homer and the Eastern Power, Fas'tan Kore'ye uzanan, Güney Kore'ye uzanan bir müzik hikayesi bu. Kore'nin güneyinde küçük bir ada, Jeju, palmiyeler, volkanik kayalar, huzurlu bir balıkçı köyü. Ama bu sakin manzaranın içinde hiç beklenmedik bir ses yükseliyor. Çöl bluzu, Kuzey Afrika grooveları, dub ve afrobeat'in birbirine karıştığı bir müzik. Bu Homer and the Eastern Power. Grubun hikayesi 2015'te başlıyor. Fas'tan Jeju adasına taşınıyor Homer Benassial. Farklı bir müzik arayışı içinde şarkılar üretmeye, sözler yazmaya başlıyor. O sıralar Seul'de yaşayan Mısırlı müzisyen Vael ile tanışıyor. Ona bu şarkıları dinletiyor ve bir ortaklık doğuyor o gün. Kısa süre sonra iki Koreli müzisyen Jinhu ve Tenhum katılıyor gruba. Dördü bir araya gelince ortaya çıkan artık tek bir janraya sığmıyor. Dilerseniz gruptan iki parça dinleyerek başlayalım. Ardından hikayeyi anlatmaya devam edelim. Apaçık Radyo'da Afrikon.
0: Homer and the Eastern Power. Titolo impronunciabile. Neanche il DJ di Istanbul ha pronunciato. Il sottotitolo è All I Care About.